dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgide

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, iyi biliriz dersin.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

ateşle oynuyorsun. İnan bana bir tanem, ateşle, ateşle oynuyorsun. Ateşle oynuyorsun, ateşle oynuyorsun.

Siz Almina'yı tanıyor musunuz ki tanımıyorsunuz? Ama şimdi tanışacaksınız ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler, Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasih Halil Salim Ebu Ceş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya'nın Filistin ve Gazze meselesine en duyarlı şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Biz de uluslararası bütün toplantılarımızda Gazze'de yaşanan soykırımı ifade etmeye gayret ediyoruz," dedi. Filistin Büyükelçisi Ceş, "Konya'da her yerde Filistin bayrağının dalgalanmasıyla aslında Konyalıların Filistin'i ne kadar sevdiklerini ve desteklediklerini anlıyoruz. Sizin şahsınızda Konyalılara, aziz Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz," diye konuştu. Konya'yı kazandırılan Karatay Mevlana Gülbahçesi Parkı yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Gülün estetik ve manevi anlamını bir araya getiren park, eşsiz manzarası, renk cümbüşü ve etkileyici kokularıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Burada zaman anılara dönüşür. Karatay Mevlana Gül Parkı yakında ziyarete açılıyor," ifadelerini kullandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilen yatırımları anlattı, talep ve önerileri dinledi. Akşehir ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Hububat hasadının yaklaşmasıyla birlikte Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım arazilerinde son durum yerinde incelenirken arpa ve buğday ikili tarlalarda yatma problemi olduğu gözlendi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'in organizasyonunda gerçekleştirilen inceleme gezisini odanın teknik danışmanı Profesör Doktor Süleyman Soylu'yla tarım danışmanı ziraat mühendisleri katıldı. Üner, son sulamalarını yapacak üreticilerin bu durumu dikkate almalarının büyük önem taşıdığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere başkent Levkoşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi'ye AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de yer aldığı heyet eşlik etti. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen restorasyon ve kültürel miras projeleri hakkında bilgi aldı. Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında enerji sektörünün dönüşümü, finansmana erişim, yenilenebilir enerji yatırımları ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. Bölgesel kalkınma planlarının en önemli halkasını oluşturan sağlık yatırımları, yerel idarelerde bürokrasinin ortak koordinasyonu sayesinde ivme kazanıyor. Bu kapsamda Ilgın ilçesindeki mevcut tıbbi imkanların durumunu yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek ve geleceğe yönelik dev bütçeli projelerin startını vermek üzere üst düzey bir heyet sahaya indi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çalışan Gençlik Konya platformunun öncülüğünde gerçekleştirilecek buluşma, kentin tarihi dokusunun gölgesinde unutulmaz bir sabaha imza atacak. Ay Yıldızı ekibimizin uluslararası arenadaki kritik sınavı, dev ekranlar aracılığıyla tüm şehre canlı olarak aktarılırken, katılımcılar benzersiz bir toplumsal birliktelik deneyimi yaşayacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hırvatistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hervoje Svitanović ile beraberindeki heyeti Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'la birlikte ağırladı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yıldız, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenen bir panel kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sarı sarı sarı.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanın

Fuarınızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerli

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yatak

şartlarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altın

0: Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Şahin Özlem yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

speaking. I am ready for Halay. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomik

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında. Telefon 302

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Sigorta'yla sigortanda artın var.
1: Aplus Sigorta'yla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya.

İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında

0: 8 ve altından fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo USP.

şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: soon.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56.

gerçek, güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında. Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasih Halil Salim Ebu Ceş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya'nın Filistin ve Gazze meselesine en duyarlı şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Biz de uluslararası bütün toplantılarımızda Gazze'de yaşanan soykırımı ifade etmeye gayret ediyoruz," dedi. Filistin Büyükelçisi Ceş, "Konya'da her yerde Filistin bayrağının dalgalanmasıyla aslında Konyalıların Filistin'i ne kadar sevdiklerini ve desteklediklerini anlıyoruz. Sizin şahsınızda Konyalılara, aziz Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz," diye konuştu. Konya'yı kazandırılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi Parkı yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Gülün estetik ve manevi anlamını bir araya getiren park, eşsiz manzarası, renk cümbüşü ve etkileyici kokularıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Burada zaman anılara dönüşür. Karatay Mevlana Gül Parkı yakında ziyarete açılıyor," ifadelerini kullandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilen yatırımları anlattı, talep ve önerileri dinledi. Akşehir ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Hububat hasadının yaklaşmasıyla birlikte Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım arazilerinde son durum yerinde incelenirken arpa ve buğday ikili tarlalarda yatma problemi olduğu gözlendi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'in organizasyonunda gerçekleştirilen inceleme gezisini odanın teknik danışmanı Profesör Doktor Süleyman Soylu'yla tarım danışmanı ziraat mühendisleri katıldı. Üner, son sulamalarını yapacak üreticilerin bu durumu dikkate almalarını büyük önem taşıdığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere başkent Lefkoşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi'ye AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de yer aldığı heyet teşrik etti. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen restorasyon ve kültürel miras projeleri hakkında bilgi aldı. Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında enerji sektörünün dönüşümü, finansmana erişim, yenilenebilir enerji yatırımları ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. Bölgesel kalkınma planlarının en önemli halkasını oluşturan sağlık yatırımları, yerel idarelerde bürokrasinin ortak koordinasyonu sayesinde ivme kazanıyor. Bu kapsamda Ilgın ilçesindeki mevcut tıbbi imkanların durumunu yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek ve geleceğe yönelik dev bütçeli projelerin startını vermek üzere üst düzey bir heyet sahaya indi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çalışan Gençlik Konya platformunun öncülüğünde gerçekleştirilecek buluşma, kentin tarihi dokusunun gölgesinde unutulmaz bir sabaha imza atacak. Ay Yıldız ekibimizin uluslararası arenadaki kritik sınavı, dev ekranlar aracılığıyla tüm şehre canlı olarak aktarılırken, katılımcılar benzersiz bir toplumsal birliktelik deneyimi yaşayacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hırvatistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hervoje Svitanović ile beraberindeki heyeti Karatay İlçe Milliyetin Müdürü Turan Kayacılar'la birlikte ağırladı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altun Yıldız, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenen bir panel kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşçakalın.

0: 때
1: 서르서르
2: 캐럿육대 가이리맹굴
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
4: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Abdullah sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: Evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana mı saat

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım

0: konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480, 0505 656 2480.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Navçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında. Telefon 302 48

arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: sarı.
1: Sarı sarı
0: sarı.
1: Sarı sarı.
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manuel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: güvenlikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortan da artın var.
1: A+ sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
4: Sarı sarı sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 46 lira 137 kuruş, 1 avro 53 lira 364 kuruştan, altının gramı 6000 lira 170 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.758 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomik

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları. Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin parlayan yıldızı Şahin Özlem, yoğun istek üzerine muhteşem sahne performansıyla 4 Temmuz Cumartesi günü Anemon Otel sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Temmuz Cumartesi günü Konya Anemon Otel sahnesinde gerçekleşecek yemekli gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0532 744 28 96 0532 744 28 96 Organizasyon Özgür Karamanlı. Medya sponsoru Lokomotif Radyoları.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Flash.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte, içine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bari.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

ki etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeydim? Ah ah. Hani mutluydun? Bulamadın değil mi beni?